0: Davom etamiz qadrli yurtdoshlarimiz. Xo'sh, soat necha bo'ldi? Soat 8 dan 45 daqiqa o'tdi. Vaqtimiz ozgina bor. Har bir soniya, daqiqa biz uchun qimmatli. Qani kim bor bizda?
1: Yana ketdim men.
0: Yo'qlama qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Alo.
1: Alo, assalomu alaykum. Botirxon, yaxshimisiz? Sog'lar zo'rmi?
2: Rahmat. Qalaysiz?
1: Bo'lsa yaxshimiz. Bo'lsa yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat.
1: Sağla zoru, çatırga yistar mı?
2: Kim bu?
1: Ben Samarkand'dan Nazır mı?
2: Aha, birinci malumat ki dikkat kılaz. Toshkent teleminorası Yunusobod tumanida joylashgan.
1: Ha, doğru deyip görelim.
2: Doğru.
0: Kamina kamtarin deyip gapirgan o'zi haqida aytiladi.
1: Doğru.
0: Yaxshi.
2: Saudiya Arabistonida qizlar qonunan 16 yoshdan erga tegishga haqli.
1: To'g'ri.
2: Rahmat sizga. Yo'q. Xo'p, o'zi aynan bizda mana shu jarayon dasturida yosh masalasida turmushga chiqish masalasi ko'tarilganda, men ko'rib chiqdim-da endi boshqa davlatlarda qanday. Asosan 18 yoshdan keyin ekan. Endi bugungi kunda bizning yurtimizda 21 dan agar oila quriladigan bo'lsa, juda ko'p imtiyozlar va sharoitlar, imkoniyatlar va'da qilinmoqda. U ham bo'lsa, o'sha sog'lom avlodni dunyoga keltirish, oilaga tayyor bo'lish masalasida 21 yoshni taklif qilishmoqda. Xo'p, keyingi tinglovchimizni qabul qilishga tayyormiz. 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlar aynidan faoliyatda.
0: Qani, agar mana shu raqamlarga ulanganlar bo'lsa, assalomu alaykum. Yo, ulanishmabdi. Azizlar, barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yo'llarda hozir vaziyat qanaqa bilmadik. Oq yo'l, alo.
3: Assalomu alaykum, rahmatulloh.
2: Assalomu alaykum.
0: O'zingizni tanishtiring. Alo? Yo, uzr.
2: Alo.
3: Alo, eshityapman.
2: Ha, klasskomi deyman bu odam. Xo'p, ismingiz kim?
3: Men Bayotdan, Chortoqdan.
2: Ha, bor bo'ling.
0: Sen so'z. Boshladik. Talaba so'zi lotin tilidan tarjima qilinganda qunt bilan ishlovchi, shug'ullanuvchi degan ma'noni bildiradi.
3: To'g'ri bo'lsa kerak.
0: Yaxshi.
2: Xo'p, Barak Obama AQShning prezidenti bo'lib 2009-yilda saylangan.
3: To'g'ri bo'lsa kerak.
2: Prezident bo'lgan. Xo'p.
0: Chegara belgilarini ko'rsatgan holda davlat chegara hududini belgilash demarkatsiya deyiladi.
2: Yeah.
0: Yaxshi. Aktyor imkoniyatlariga mos tushadigan rollar turkumi tipaj atamasi bilan yuritiladi.
3: Bu to'g'ri bo'lsa kerak.
0: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat. Omon bo'ling.
2: Ha, salomat bo'ling. Nima bo'ldi?
0: Bugun sal tilim tilmagadir.
2: Endi 25 deb bemalol keldi shekilli.
0: Bizga ham kanikul.
2: O'qituvchilar ham bilasizmi, tayyorgarlik ko'radi har bitta kun uchun, har bitta dars uchun. Xo'p, tinglovchilarimizni qabul qilamiz 71 kod bilan. 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyatda. Xo'p, tinglovchimiz bor. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum. Bulistan shahridan Lutfullaman. Yaxshimisizlar, Botirxon, Muxlisaxon? Xayrli kun.
2: Rahmat, rahmat. Dunyoda uran zaxirasi bo'yicha 2-chi o'rinda Qozog'iston turadi.
4: Na to'g'ri?
2: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Xo'p, 8:49 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Keyingi tinglovchi, alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
2: Yaxshimisiz?
5: Darsga kech qolmadimmi? Assalomu alaykum. Nur Muhammad Farhon.
2: Ay, dars 50 minut o'tib ketdi-yu endi.
5: Kech qoldim.
2: Ya, mayli, so'rashga ulguramiz haligi uy vazifalarini deydi-yu. Qarang, yashil rang olish uchun rassomlar ko'k rangi sariq rangni qo'shishadi.
5: Olish uchun deysin boshidagi?
2: Ha, yashil rang chiqishi uchun. Ko'k rang, sariq rangda aralashtirishadi. To'g'ri.
0: Xo'p, quyoshdan bir sutka va undan ortiq vaqt davomida gorizontga kirmaslik hodisasi fanda oq tunlar deyiladi.
5: To'g'ri deylikchi.
0: Yo'q, bu noto'g'riga. Rahmat, omon bo'ling.
2: Mayli. Davom etamiz. Xo'sh. Yo, mayli, xijolat bo'lmang. Siz juda xalimdek, haligi oq ko'ngil, bag'ri keng o'qituvchisiz. O'quvchilaringiz kechiradi sizni, har bir qoqilishlaringizni bilishadi. چه اوزگی شانگ آدم چه قط قول ولده ده شنیزه مزده که اینگه تینگلو چه الو
6: بو بیانو کنسد
2: کنده الو خالی هم خالی که سنف لارن قدر یورپ تله بولده یو بلاسو درست اوتر سیز کم درمونده ایش این آچه کلا سنمونده تخت اوت که تارده خب مزده تینگلو چه بار الو
7: السلام علیکم
2: یخشم سیز
0: کم اسمیز
7: حقیقت
0: خواهد شد جده هم ساست
2: قرین لیکن شنده حقیقت طلب خوب کویرده لیکن
7: لا خب بنده
2: انا بریم برین چه معلومات
0: خب برین چه مرده نظرم ده
7: این ده برین چه مرده اومده بده قطعشترمه غالبه ده
0: خب باش لدیک انسان خوره که اتگنه ده تشکر مایده
7: طوره
0: یخشه
2: Respublikamizda aholisi soni bo'yicha Toshkent shahridan keyingi o'rinda Namangan shahri turar ekan.
7: To'ppa-to'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: 3-chi ma'lumotga keldik. Quyosh sistemasiga eng tezkor sayyora Venera hisoblanadi.
7: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Sariq fondagi O'zbekning portreti kartinasi muallifi Ural Tansiqboyev.
7: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Ha.
2: Shvetsariya davlatining ikkita rasmiy poytaxti mavjud.
7: To'g'ri.
2: Yo'q, eh.
7: Mayli, men hayotda birinchi marta nima qilib sizlarga omad tilayman kelayotgan aytlaring bilan. Papa bo'lmayman.
2: Bor-bor
7: bo'linglar. Umrlaringizni oilalaringiz tinch bo'lsin.
2: Qarang, sizga bitta imkoniyat beraylik. Qaysi maktabda o'qigansiz?
7: Marg'ilon shahar 14-chi maktabda, hali nima bilan, naychalarlari Abdulahad.
2: Ha.
7: Shu o'qigan maktabda o'qiganman. Sanobar Karimova o'qigan maktabda o'qiganman.
2: Aha. Marhamat, agar o'qituvchilaringizgami endi agar ular hayot bo'lsa yoki bo'lmasa, balki sinfdoshlaringiz bizni ajabmas tinglashayotgan bo'lsa, salomlaringiz bo'lsa yo'llab qo'ying.
7: Mayli, men butun nima, masalan, Marg'ilonga, buni Qo'shtepa tumanidagi yori birodarlarimga, farzandlarimga tilayman. Hammalariga.
2: Salomat.
7: Olagan nimalarni qilib beruvlar. Sog' bo'linglar, oilalaring tinch bo'lsin.
2: Katta rahmat. Kelayotgan ayyomlar muborak bo'lsin.
7: Sizlar degan muborak. Kelinglar Marg'ilonga mehmon qilaman. Qo'shtepada uyim Marg'ilonda tug'ilganman.
2: Bor bo'ling. Katta rahmat. Salomat bo'ling.
7: Sizlarga omad tilayman. Doim ajoyib Ichingizda
2: yashnab turasizlar, sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat. Ana shunaqa e'tiroflardan keyin yosharmaslikning iloji bor ekanmi? Bo'ldi nazarimda.
0: O'yin nihoyasiga yetdi, azizlar. Demak, bugun so'nggi qo'ng'iroq. Nima deydi? Endi kimdir baribir baho ola olmadi, ya'ni 5 bilan hech kim chiqib ketmadi.
2: Chiqib keta olmaydi-ya.

0: Tüşüngen çündü.
1: Tüşünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: U Behbudiyga juda ham havas qilardi. Hatto ilk pyesasini unga taqlid qilib Radar kush deb nomlagan.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Yaxşı adamlar radio işçədi, yəni yaxşı rolar oraya donan işçədi. Assalamu alaykum iki kere yaxşı adamlar.
1: Va alaykum assalam. Yaxşıları şu yerdə işləşədi oraya donada. Üç kere, tur kere yaxşılar şu yerdə oturuşubdu. Uyuyam yaxın boladı ulan.
0: Ha, yəni yaxşı rolar yaxın doyulu verişədi.
1: Yaxın doyulu verişədi. Yəni yaxşıları hər gün işləyimizdə bütün rəhbəriyyət gedib həmən işə çağırıb gəlir. Uyuzamı yaxın işi yox. Fadır ekəm etdilər, həməmiz işləyimiz, tamam.
0: Nə deyimiz indi?
1: Həmə bir kişi üçün, bir kişi bir kişi üçün, öz üçün.
0: Orman yansı qol quruq bərabər yönəl deydi.
1: Çünki o aşam korpaqı açıq qolu bəni yandırmaqız deydi. Çünki o aşam işləyimiz ortaqla. Bitti, çarşamba günü qurban hayit günü işləməyimiz. Qalqan günü çək-çək boğru salam ap gelə məşriyə oturuqramız.
0: Ha.
1: Ha, yani paqa puqurlarını ap gelə oynayıp parvarda bağmadı, şaraq-şaraq bağmadı, yani qulaqdarını ap geləyimi. Sündəyik.
0: Qulaqdarmış. Lekin qadimdə surnay bilan davolagan Xorazm tarixida shunaqa bir metodika bor. Ba'zi bir insonlarni ruhiy xastaliklardan davolash uchun ularni
1: surnay bilan davolagan.
0: Nima deydi? Supa. Supa geot qizib qo'yib, ma'lum bir masofadan turib, bayramona kayfiyatdagi surnay ovozlarini ularga eshittirib, ko'tarinki kayfiyat orqali davolash
1: usulini stressdan chiqarib yuborgan bayram zo'yzi to'y bugun deganday.
0: Nima deb ishontirgan uni bilmayman, lekin
1: o'ylamang degan.
0: Surnay bilan davolagan.
1: Su bu anu kredit mana siz o'ylamang, to'y bugun degan.
0: Yo'q, paytda kredit bo'lmagan ku Bahodir aka.
1: Kimdadir qarz olgan bo'lgan-ku.
0: Hozir surnayning ham foydasi yo'q. Karnayning ham foydasi yo'q.
1: Qarang, unda shunday qilgan ekan, keyin mahzunga o'tdi-ku, tamburga o'tib ketdi. Dong dong dong dong dong dong dong kuyma bu kunlar ham o'tar ketadi. Dong dong dong dong dong dong har kimki vafo qilsa dong dong dong dong dong afsus umr behuda bo'lmishdir barbo
0: hayhot biror osuda dam yo'qdi
1: ko'ngil yig'laydi-yu ko'zlarda nam yo'q dong dong dong ay mayli xayr maktabim
0: ha bu bugun so'nggi qo'ng'iroq
1: necha
0: yil bo'ldi
1: 80 7-ci yil bitirganmanmi? 88-ci yil, 88-ci yil. 38 yil bo'ldi dedim, biroq nimadir dedi, men aytdim, "Yo'q, unaqa dema, odam qarta o'rayapsan" dedim. Yaqinda bitirgan bo'lardik.
0: Yaqinda.
1: Ha, sinfdosh qizimiz ko'rib qoldim de kecha ko'chada. Biz 2 yil oldimi, 3 yil oldin yig'iluvdik. Shu ko'rib qoldim, shu Nasibaxon degan sinfdoshim hozir eshitayotgan bo'lsa, "Voy, Bahodir yaxshimisan?" deb boshlab ketdi, daftarini ochib, radio kelishmi esimdan chiqib qoldi. Ko'chada gaplashtiribmiz. Yig'gan hammani, bolalarni yig'gan. U bu mana anons o'tib ketdi, bu ham o'tib ketdi, uchrashaylik, ko'rishaylik. Qara menchi, yo'q, shuncha yil o'tib ketdi, mendim, juda katta yil bo'lib ketdi-yu. Yig'gandi, to'xta, so'nggi qo'ng'iroq o'tyapsan, yundan keyin o'tiramiz, yig'ilamiz. Hozir bilasanmi dedim, hamma yo'q, joy band, odam ko'p.
0: Qimmat
1: 25-chi kun.
0: Qimmat deyomadingiz, to'g'rimi?
1: Qimmat deyomadim. Hamma narsa sotilib ketadi kunda bugun, bugun erta. Chala pishgan shashlik ham keturadi, xom qatali pishgani ham, hamma narsa sotilib ketadi. Pishmagan narsa ham boshqa ham keturadi. Ertaga tez yordamga qiyin bo'lar. Oshqozon yuvish bilan.
0: Qiyin bo'lmaydi.
1: Yoshlarni
0: bayrami ku, ko'proq.
1: Ha, yoshlar oshqozonni yaxshi deb o'ylaysizmi? Bu oldingilar ekan emas u, toshga yuborsangiz qum qoradigan.
0: Ekologiya chataq deysizmi?
1: Ha, hozir. Kam harakat bo'lsa-yu. Oldin kam xarjiydik, hozir kam harakatmiz.
0: Ha, hozir serxarajatmiz. Serxarajatmiz.
1: Serxarajatmiz, lekin kam harakatmiz. Shuning uchun osh ovqatni ham robot olib kelyapti-yu. Robot olib beradi, uyni pishirib beradi. Hamma yerincha kir yuvib bersa, uyni tozalab bersa.
0: Yaqinda
1: hammasini o'zi qilib beradi.
0: Yaqinda sun'iy intellekt haqida efir qildim, Bahodir aka. Shu efirga tayyorlanish jarayonida bitta platformaga duch kelib qoldim. Reklama emas, lekin endi yangi.
1: Nima qilar aka? Hammasini qilib beradi aka?
0: Yo'q, Multibook degan ilova yoki bir platforma. U yerda odamlar akkaunt ochib, profil ochib ishtirok etish imkoniyatiga ega emas. Siz faqat kuzatuvchi bo'lish maqomi. Insonmisiz, ya'ni real hayotda mavjudmisiz? U yerda bo'la olmaysiz. Faqat kuzatuvchi. U yerda faqat sun'iy intellektlar profil ochadi, bir-biri bilan gaplashadi. Bitta sun'iy intellekt, masalan, Alisa bor, kimdir uyda turadi. Shartli ravishda deylik. Kimdir uyda muxlisa bor, masalan. Ular bir-biri bilan gaplashyapti-da, o'zini egalari haqida bitta sun'iy intellekt, ikkinchi sun'iy intellektga ma'lumot beryapti. Meni egam ko'p uxlaydi, desa ikkinchisi bizniki yo'q, ishdan kech keladi. Shunaqa ma'lumotlarni bir-biriga yetkazyapti. Keyin uchinchisi qo'shilyapti-da, biz mana bu narsani ko'p xarid qilamiz, deyapti. Ya'ni dunyoda qanaqa tendensiya? Sizni uyingizga o'rnatilgan sun'iy intellekt sizni kartangizni biladi. plastik kartangizni biladi-da. Masalan, shartli ravishda.
1: Nima deydi? Odam qo'yib, odam qo'rqitmaydi.
0: Biladi, ulangan. Keyin siz aytasiz unga, masalan, muxlisi deylik shartli ravishda korzinkadan mana bu, mana bu, mana bu mahsulotdan mana bunchasini buyurtma qil deysiz. Telefonni ham qo'lingizga olmaysiz. U o'zi o'sha tashkilotni, savdo qiladigan tashkilotni sun'iy intellektiga ulanadi, buyurtma beradi, sizning kartangizdan unga pul to'laydi, u yoqdan uni sun'iy intellektga taksi buyurtma qiladi, kuryer buyurtma qiladi, sizni yuzga jo'natadi. Tasavvur qilyapsizmi?
1: Topyani yotadigan karavatim qayoqda edi? Yotmasam yumshoq yostig'im bilan.
0: Shunaqa tendensiya kelyapti bizga.
1: Mana shu bizni yana ham semirib ketishga, yana ham kam xarajat, kam harakat bo'lishga yana kasallarimiz ko'payib ketishiga sabab bo'ladi. Undan ko'ra o'zimiz boraylik, aylanaylik bozorlarga.
0: Talashaylik narxini.
1: Talaylik, pomidorimizni, bodringimizni, namchi qimmat deylik. Azgina nimadir stressdan chiqib, biroq so'kib kelaylik, nega qaytib bermaysan?
0: Undan bitta qulupni, bundan bitta qulupni qilib to'yib kelaylik.
1: Ha, janjallashaylik.
0: Nima bilaman deb.
1: Ha, nima basharamgani otyapti anaqalani, qaytimini. Yo'q, xush muomala emas bugun kunlar deb, bugun kunlar deb aylanaylik, tomosha qilaylik. U uyda o'tirib

Hayol sursam sen haqta beytin, Hayajonim chilab va titrab, Izin bermas faqat hayotim.

0: Hürriyet Dana Feyzli Radyo.
1: Bizni ilk bor uchrashtirgan sen, muhabbatga yuzlashtirgan

sözleştirgensin. Şerraz kuyup kızını kuvala, ana rokta sözleştirgensin. Ana rokta sözleştirgensin.

Men uchun sen hamon farqlisan, ishon. Har joyda xotiring, qalbimda yarang. Seni unutmadim yillardir bir on. Shu kecha xayolim yana sen olding. Shu kecha xayolim yana sen olding. Yana sen olding.